Havada yer yine Budak. Suda yer yine Soit. Konya'da dur darım. Klausi gelir mi değil? Yer atmış tanıdım ağam. Muzika mey gibi sağda. Meyme yer gibi sayıdı. Yine itkisi sayıdı meyze.